şükürler şimdi dinlemesi, dinlemesi, seni dinlemesi de sosu. Şükürler sizin mahvimin ulusuna diye bir karabangu da şimdi sizin şuan Moritanya. Bir gün ağın başlı gezi, radyatör vahdi.